0: acele durum aslında. Hani
1: çay, gıcık taşıyor.
0: Ha, evet. Gıcık taşıyor. Elere, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yapar, yap